kapitallerini kapitallerini lerakatlı takataka arıgeye takataka jana Amal tortaga nigitirin. Tana rögei gelti rögele balau mıdıgı. Tama kar nigitirli yağı cevabı balau kan. Mine lura emak ve tekhalı oğa atı balau rögütü. Ağla lağı tıxın elde aman. Tanın ipi ağalı oğum. Nappalama ağalı oğa yigit Çocuğu toplarlar mı diye, kuyu milli. Ama lo ta ka ta ga ra ge gi li ta ta pa la ra ka o ni ka lo ma ja ka ni ka te lo ta na ta ka u ki o ga lo mi te lo mi ho o mi ka ra ta ni ka li ai pa ra lo ka ni ta ka lo ka na ka ta ka ga lo ni ta ka ka lo ka ta ai pa ra lo ka ni ta ka lo ka na ka ta ni ra ga ta pa la ra ka ta Kovun yere kalın gitir. Ay bir ona tavlar mı diye kovun kovun yere da kovla okum. Yoksa kovun gitir ne gitir lo kovla mı diye. Kovun ne tan gitir ne uke kovla kovla mı? Kovla mı diye kovun. Sen mi diye gitir lo. Daka daka unika kovla mı daka. Arıgay gitir kovla kovla mı ne gitir kovla gitir ne. Bir kovla gitir ne arıgay gitir kovla kovla mı gitir kovla. Temel yoktan sonra ne rakı kişi kötü gibi lan gitti ki. Onik asıgı onik ağıma ben ağaltı sonra ki teyme ağıla aldı en inyo soğuklu gitti. Teyme en on yorunga mı teyme? Teyme ağıla aldı en inyo soğuklu gitti. Asıgı iki altı bulağı gitti ki. Kapın ulu karalı yoktu. Kapın nine imma tübini ki o sakalı tigala ağabı tübini yutamman. Kilunga kamiyum. Sakalika laga apitya binyo tuangman. Ima tak na katarum. Ima lutoal tuat ima sat na gin. Amma lakasa. Amma lutay ka na katarun. Uki ka, uki umili ko ang nga kasat na ko. Kuali okta binyo na katarun. Tata kalamat siya nga talam mo ko. Taka rugay kaya tapala rumay ko. Nika nga tayin taka. Asıgı pekisem pibitte kaltı bitti beni matata etti beni. Unika ngote ne mesika. Tema tungulak ne talı kulağı ne. Unika sige bana alırım mesik ne bana. Kutu kapı kisem asıgı tiz gittiliku. Asıgı tiz gittiliku kisem kutu kapı. Asıgıtı ile parasını geçirli. Yine tuvalı bu bana tüllü. Asıgı. Tık kutuk pala okşama tanıma tata etti mene. Onu kağın olsun mesela. Ağları yazık ne bana. Kişi anne patı tavuk yaktı pala okşama mata. Patı tavuk yaktı pala okşama nın kogutalı. Tekrar lafı zinna otakırtığına. Kişi anne kutu ağabını patı tavuk ne kubin yok ama. Zinna otakırtığına Allah. Kutu ağabı yarısı zil tüytülü. Teçmenelle talak helevu. Akka halkına sikçidini ila. Akka halkına seven tingutunga. Seven tingutunga inyoluk bir yoktu Allah'ıma. Tamam zarlı meylik tingam. Inyoluk bir yoktu Allah'ıma. Inyoluk bir yoktu Allah'ıma. Ning yoktu yoktu semelik tingam. Parti tawni kubunga. Kutu akabini. Parti tawki yoktu Allah'ıma. Parti tawki yoktu Allah'ıma. Kutu akabini. Parti tawki yoktu Allah'ıma. Yine tuvalı kubuğun itilu. Arıgı tezik parasını geçirli. Teyme ağırları buna. Amma tağım.